0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri Sahna Sattu Berüsü'nü Böngül Burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri Sahna Sattu Berüsü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Turmuştun üstü dağım tengişek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.00 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin uqqaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.00 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vaqıt siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Hurmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

0: töpürdüp, kulpurup ülöçer.
1: Jörölgölü madeniyat bir güzgü okşuş. Bizdin içki düğünü bizdü çağıldırat. Al bizge kanday adam boluğunu, kanday jaşonu üretip ızı çuğa tolgon düğünü de içki düğünü bizdün tınıştığı cana küçü bizdü tabuğa jardan beret.
0: Jörölgölü madeniyat köpürüge okşuş murdağını, azırgını jana gelecekti jalgaştırıp durat. Al bizge tarıkta tüşündürüp, akıl parasatka

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, görtügön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Şincan'ın Kenen Su İşleri Kuruluş Pazarın Dakan Çıktap Düştük Tündük Şincan'ın Sugat Rayonu'nun Özgörtü. Şahar Ayıldı Su Menen Kandı. Su Ekologiyası'nın Cöngü Salusu Yaptı. Cergilikten Acatına Kadalıp. Büyük Memleketteki Cevabduğu Zavotları. İlimi İzildi Oğrun Darıcına Kuruluşka Teyli Öcürgüsü Soda Gerilerimenin Birleşip. Kandı Acatlı Çirkeş Turat Ayır Rayonu'nun Kurup. Türü Boyunca Satvalu. Teknikanın Daracasını Üstürü. Acatın Töp Septep. Şincan'ın Su İşlerinin Cogoru Sapatta Yönügüsüne Teyli Öcürgüsü Turgan. Cergilikli Kesip Almaştırı Örüşü Jaratıldı.
1: Bugün 8-nji aydın 8-nji günü bolsa, mamlekettibizdin 18-nji jalpy el dene çyňaltyw günü. Büt Şinjanga nazar salganda şahardan ayıl kıştaktarga çeyin jalpy el dene çyňaltyw düşünügi kişiler köňülünen tereň oran alıp, arlut halkı eşik altında ele dene raket dene çyňaltyw kızygynan oňtoylu baarlanıp, gowuz turmuşuna tüs koştu. Emi kabardan uguňyzdar. 8-nji aydın 8-nji günü tüştü murda 2026-njy jyldyk Aptonom rayondun jalpy el dene çyňaltyw günü Baştoo Azeme Sancı Dene Tarbiya Sarayında ötkörüldü. Baştoo azeminde tartımduu jalpy el dene çyňaltyw körgözmesi jana ayant biye körgözme oyundary ireti menen maydanga çygyp, teň arymda gulaş jaýdyrylgan jalpy jyrgalçylyktuu elge nar jetkirüü teýlösü dagy köpdegen şahar turgundarın katyşuwga eliktirdi. Sancı şaharının turgunu Duşu Len mınday dedi. Jalpy eldin den soluğu üçün sözsüz tartımduu bileybiz. Men dagı abışkan menen bilep jatkanıma bir kança jıl boldu. Al da gayabay kuwanıp turat. Bilüge karaganda biyıl jalpy el dene çyňaltyw günü jeleliş kıymaldarında jarık tüyündör art artınan körsetilip, bütkül 8-nji aýda tutaştırat eken. Sancı Koyzy Aptonom oblastyk madaniýat dene tarbiýa radio, televiziýa jana sayahat idarasynyň orun basar idara başçısı Sao Chi Hu, artında dagy an sayın köp eldik jarışlar Sancı oblastynyň jer jerlerinde guyruglaş, gulaş jaýdyryla turganyn tanıştırıp mynday dedi. 8-nji aýda 20 türden aşuw eldik dene tarbiýa jarışlaryn çordondu gulaş jaýdyrabyz. Mynda ayant biye jarışy dagy 3 çoŋ topko gatyşdyw birleşme jarış bar. Dagy kebir jarışlardy kirgizdik. Kartaňdar, orto jaştuular, jaştar bardyk karapaýym elde negizgi geýipker gatary jalpy betke gatyşuw mümkindigine ýe gylabyz. Bayıltan beri Aptonom rayonubuz el jaktırıp uga turgan, görö turgan dene tarbiya jarıştarın daim dolaştırıp ötkörüp, arlut kalkı eşik aldında le jarışka katıştı. Bul jayda 2026 dildeşler möröyü Şinjan futbol aşağın darajalular birleşme jarışı jalondu ötkörülüp, 14 aymak oblas şahar jana Bingtuan komanda uyumdaştırıp jarışka katışıp, 56 maydan jarış 2 aydan aşunulanıp, nak maydanga eliktirgen görörmön jalpı 330 min adam ireetten aşıp, köptögön sırttan gelgen sayakatçılar dagı Şinjan futbol aşağın darajalular birleşme jarışayınan Qoğuz Şinjan'dı süyüp kaldı. Beijingdik sayakatçı Wei Tao mynday dedi. Bayattan gördüm, ile komandası sözsüz jarayt, bar degidey jaş boyları biyik jandu eken. Kulja şaharına birinci jolu gelip ele süyüp kaldım, gelecekte ile de konuştanam. Bugünkü günde toktoosuz molugup jakşırtılgan jalpy eldin dene takşaltuu jabdulary sistemasynyň şarapatynda arlut kalkı eşik aldında ele oňtoylu dene takşaltalyp dene raket kubanyşyna balkuw arman realdykka aylandy. 2025-nji jyl etegine çeyin Şinjandagy dene tarbiya maydany jalpy sany 94900 jetip, ortoça kişi başyna tura gelçü dene tarbiya ayanty tuňguş jolu 3 çarşy metrden aşyp 15 minutluk dene takşaltuu tegeregi toktoosuz kyldaşdy. Bayıltan beri Aptonom rayonubuz jana Bingtuanda jalpy 146 dene tarbiya maydan sarayı aksız je tömen akylyw açyp jiberilip, miňden aşuw orto başlangıç mekteplerden dene tarbiya maydany mayram misalı günlerde jaşlar öspürümdörgö jana turgundarga açılıp jiberilip, dene takşaltuu mekendiginin mölçörün arttyruu kandoosun berekettüü keňirtti. Кийинки арымда Шинжаң Жоңхуа улуту ортоқ толку таанымын бекем уютунун негизгелерин ягылып, жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары курулушу салынмасын сызылашырып, калктын маданият дене тарбия кыймылын өнүктүрүүнү колдоп, арлут калкын дене аракет кылуу барышында саламаттыктан баарландырат. Аптоном райондук дене тарбия идарасы элдик дене тарбия башкармасынын башчысы Шүэлей мындай деди. Элге нарп жеткирүү чыныгы берекетин тереңдештирип, дене тарбия кошулган маданият саякаты тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, арлут калкын чыныгы түрдө талаага чыгып барууга майдан болуу, жетектөөгө киши болуу, көрүүгө жарыш болууга ээ кылып, Соо Шинжаң дене тарбияда күчтүү район куруу үчүн журтчулук негизин бекемдейбиз.
0: Tonçun sayakatı jarayılgan 2026, jayqy kanikul mezgilinde katabala sayakat betalışı dokulatında görsötülüşünçü 8-nji aydın 5-nji gününe çeyin. Şinjan atabala esalı tüşümdörünü aldın zakas beri kızılığı okşuş mezgildekige salıştırganda 78% özkün. Eme kabardan uğastar. Bul jayqy kanikulda Şinjan bayırk ekologiya bağıçası akaltaki bazası alıp çıkan özgü çözülde virünü daha kağılı kıymalı okuçlar menen

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düyünöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında baygucu olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.